Bakar. Joglen taxaw diko yel bu tagok Bakar asaman set na yel bu len tagok Bakar

Jambarja. Borom Touba. Borom Njarem. Khadim al-Mustafa khairul khadim. Serigne bu mag bi.